0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Piyasaların 25 Haziran Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.50'lik düşüşle 14.260 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.51, euro 52.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.036, çeyrek altın 10.236 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Bugün bazı illerimizde beklenen hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 57 dereceyle orta, Ankara 52 orta, İzmir 65 dereceyle hassas gruplar için sağlıksız, Adana 84 dereceyle hassas gruplar için riskli, Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 39 dereceyle iyi seviyede.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

26 Haziran Cuma sabahından Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den günaydınlar. Hoş geldiniz, ben Duygu Kurtez. Saatler 10'u gösterene dek yanınızda olacağım. Tabii ki tüm zamanların en iyilerini yine birlikte dinleyeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ayrıca hayatta neler oluyor yine konuşacağız. Hoş geldiniz.

Aleni Aleni ve Volkan Konak dinledik. Yapılan yeni bir araştırmaya göre yeni nesiller önceki nesillere kıyasla daha hızlı yaşlanıyormuş. Çok doğrudur. Çünkü eskiden daha sağlıklı besleniyorduk, daha sağlıklı şeyler tüketiyorduk. Bu kadar stres, kaygı yoktu belki, değil mi?

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: gün getir büyükte 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha

çocukluk. Demet Akalın, Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'deydi. Tayland'dan bir haber paylaşacağım. Pearl isimli bir kedi. Sosyal medyada viral oldu. Nasıl mı? Karpuzların arasında duruyor kendisi. Birçok karpuzun arasında. Ve öyle bir bakıyor ki karpuzlara dokunanı yakarım gibi bakıyor. Karpuzları bu şekilde korumasıyla sosyal medyada gündem olmuş. Bembeyaz çok da güzel bir kedicik. Ama sinirli biraz.

0: Reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı

0: ve cebini düşünenlere...
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Reklam.

Hadi bakalım dedi Sezen Aksu. Şimdi sizi İtalya'ya götüreceğim. Cinque Terre bölgesinde terlik ve uygun olmayan ayakkabılarla patikaya çıkan turistlere 2500 euro ceza kesilecekmiş. Haberiniz olsun. Gerekçe güvenlik tabii ki. Ama o bölgede de gerçekten yere sağlam basmak lazım. Allah korusun, düşüp bir yerini incitebilir herkes.

Yaz bana dedi Hakan Altun. Özellikle eşinin cimri olmasından şikayet edenler dikkatli dinleyin lütfen. Yargıtay tarafından hem boşanma hem de tazminat nedeni olarak gösterilen bazı sebeplerden bahsedeceğim. Mesela bir tanesi elektrik faturası artacak diye eşini karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek, yiyecek israfı bahanesiyle evindeki temel gıdayı kısıtlamak.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Piyasaların 25 Haziran Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.50'lik düşüşle 14.260 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.51, euro 52.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.036, çeyrek altın 10.236 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Balmumcu, Beşiktaş, Büyükdere Caddesi, Ok Meydanı, Çağlayan, Şişli, İncirli, Halıcıoğlu, Edirne Kapı, Bahçeli Evler, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Beylerbeyi, Altunizade, Uzunçayır, Acıbadem, Koşuyolu, Göztepe, Bostancı, Maltepe, Kartal, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de yoğunluk yaşanmakta.
4: Arvento

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Beyşehir Seydişehir Antalya yolunun

0: İkinci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolunda kontrollü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ila 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Tokat Sivas yolunun 19 ila 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
1: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Tarkan dinledik ve yeni bir saate de merhaba demiş olduk. Dünyada neler oluyor konuşuyoruz. Bu kez Çin'den bir haber paylaşacağım. Çin'in Xinjiang kentinde geliştirilen LineShine süper bilgisayarı saniyede 2.2 kentrilyon işlem kapasitesiyle Top 500 listesinde dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olmuş. Hıza bakın yalnız.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Evimde divan ev var.
9: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: kaptanla yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Reklam.

Erol Evgin ve Deniz Seki düeti. Bir ilkbahar sabahı. Best FM'deydi. Bugün yurdumuzda karne heyecanı yaşanıyor tüm öğrenci kardeşlerimize. Şimdiden iyi tatiller dilerim tabii ki velilere ve öğretmenlerimize de. Umarım güzel bir tatil dönemi geçirirsiniz. Hepinize çok çok sevgiler. İyi tatiller şimdiden.

0: Gece yolculuğuna çıkmadan önce farlarınızın ve arka lambalarınızın yanıp yanmadığını kontrol edin. Karşıdan araç gelmediği sürece uzun farları yakarak daha ileriyi görmeye çalışın. Ancak uzun farların karşıdan gelen araç sürücüsünün gözünü almaması için özen gösterin ve yoğun trafikli yollarda bunu yapmayın. Karşıdan gelen ve uzun farları yanan aracın ışığına ise dikkatinizi kaptırmayın. Zira göremediğiniz bir noktada farı dikkat çekmeyecek bir başka araçla karşılaşma riski mevcut olabilir.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam. Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: Kesin Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen. Yatağım Pafi,
5: uykun iyi Pafi. Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12

0: yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Reklam.

Yapılan araştırmalara göre kadınların güzellik konusundaki endişeleri lisede değil, 3 yaşında başlıyormuş. Gerçekten mi? 3 ila 5 yaş arası kızlar erkeklerden daha fazla güzel görünmeye önem verirlermiş. En sevdikleri karakterleri de genellikle güzel oldukları için seçerlermiş. Ah, ne olacak bizim bu güzellik tutkumuz? Herkes güzel bence. Önemli olan biraz daha dikkatli olmak, bakımlı olmak sanırım. Ne dersiniz?

0: getiriyor. Yola çıkmadan önce emniyet kemerinizi takınız, yolculuk esnasında trafik işaretlerine ve geçiş önceliği kurallarına uyunuz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü, trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'deydi. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Peki neler oluyor? Fas, Dünya Kupası'nda gruptan çıktı. Yenilmezlik serileri. 40 maç şu anda. Ayrıca Bosna Hersek, Dünya Kupası'nda yine gruptan çıktı ve son 32'yi de garantilemiş oldu. Bakalım önümüzdeki günlerde daha neler neler olacak. Hep beraber takipteyiz.

0: Reklam.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Sakin ol.
1: Sakin ol dedi. Sertab Erener. Bu kez ülkemizden dikkat çeken bir haber var. Adana'da bir kişi aşkını banknotların üzerine yazıp pazarda dağıtmış. İsmi Ömer. Ömer Özge'yi çok seviyor. Söyle Adana, Özge'yi Ömer çok sevdi diye yazmış paraların üstüne. Adını dağlara yazdım şarkısını, adını paraların üstüne yazdım yar diye değiştirebiliriz o zaman. Galiba çok aşık ama. Ne dersiniz?

0: FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Bahçeköy, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Şişli, Nurtepe Viyadüğü, Kağıthane, Gazi Osman Paşa, Esenler, Bayrampaşa, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Çamlık Kavşağı, Ümraniye, Sancaktepe, Ataşehir, Göztepe, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Uzunçayır, Altunizade, Üsküdar ve Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento

0: Akdeniz risk haritasını sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometre arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Beyşehir Seydişehir Antalya yolunun 60 ila 62. kilometre arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolunda kontrollü olarak sağlanıyor. Bursa Yolova yolunun 39 ila 42. kilometre arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Tokat Sivas yolunun 19 ila 22. kilometre arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

En yeni, en çok dinlenen şarkılar. Şarkılar. Best 3. Best FM. Çağla ve Doğu Swag. Seni düşündüm.

Best FM'de son zamanların en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM. Best FM'de az sonra.

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam. Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve bellona bayiler.

0: Hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastığı

0: kartları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

Geceler Kara dedi İzel. Türkiye'nin en iyi radyosu. Best FM'desiniz. Araştırmalar öfkeliyken karar vermek risklidir diyor. Çünkü öfke hissi bize güç ve kontrol hissi vererek risk almaya teşvik edermiş. Zaten atalarımız keskin sirke küpüne zarar demiş. O yüzden o öfke anının biraz geçmesi gerekiyor herhalde. Doğru bir karar alabilmek için.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
2: Reklam.

Nilüfer konuğumuzdu. Cuma sabahında tüm zamanların en iyilerini birlikte dinlemeye devam ediyoruz ve hayatta neler oluyor konuşuyoruz. Mesela 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri için hazırlıklar başlamış. Edirne'de 3 ila 5 Temmuz günleri arasında gerçekleşecek organizasyon için 2 ton zeytinyağı getirilmiş.

tam bir yaz şarkısına kulak verdik Best FM'de, ne dersiniz? Bülent Serttaş konuğumuzdu. Ülkemizden güzel bir haber var. FAS'ta düzenlenen 2026 Optimist Dünya Şampiyonası takım yarışlarında mücadele eden Optimist milli takımımız dünya ikincisi olmuş. Tebrik ediyoruz.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

Sezen Aksu konuğumuzdu. Tatlı bir haber paylaşacağım bu kez İstanbul'dan. İstanbul'da bazı bölgelerde mama makineleri var. Görmüşsünüzdür. Mama makinesinden yem alabilmek için kedileri taklit etmeye başlamış martılar. Ya çok alemler. İyi ki varlar. Hayatımız renkleniyor vallahi. Ne dersiniz?

0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 25 Haziran Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.50'lik düşüşle 14.260 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.51, euro 52.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.036, çeyrek altın 10.236 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
3: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
1: Bugün bazı illerimizde beklenen hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 57 dereceyle orta, Ankara 52 orta, İzmir 65 dereceyle hassas gruplar için sağlıksız, Adana 84 dereceyle hassas gruplar için riskli, Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 39 dereceyle iyi seviyede.
2: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

0: gerisi kolay.
1: Tüm zamanların en iyi şarkıları, en iyi şarkıları. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de. Best FM.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Reklam.

0: Reklam.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran.
4: MediaMarkt.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Reklam.

0: Westfem. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Şişli, Çifte Cevizler Caddesi, Fiyalepaşa Bulvarı, Hastal, Bayrampaşa, Esenler, Zeytinburnu, İki Terli Kavşağı, Avcılar ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Altunizade Köprülü Kavşağı, Koşu Yolu, Avrasya Tüneli, Ataşehir, İmez Köprülü Kavşağı, Ümraniye, Şile Yolu Caddesi, Çamlık ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.

0: ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal'de.

Reklam.

0: Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bir

0: hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: İstikbal Can evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal'de.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.

0: Best FM. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.335 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.62, euro 53.11'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.042, çeyrek altın 10.246 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa çıkışı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Şişli, Beyoğlu, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Bahçeli Evler, Bağcılar, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Çamlık Kavşığı, Şileoğlu Caddesi, Ümraniye, Yaman Evler, Ataşehir, Acıbadem, Altunizade ve Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanmakta. Arvento.

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanacaktır. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Zara İmranlı Kızıldağ yolunun 8 ila 9. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ila 18. kilometreleri arasında sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maxi

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Sürücülerin seyir halinde giderken önündeki aracı güvenlik nedeniyle belli bir mesafeden takip etmesi gerekir. Bu takip mesafesi kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Evimde divan ev var.
2: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran.

0: zam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir

0: Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Reklam.

0: FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanacaktır. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Zara İmranlı Kızıldağ yolunun 8 ila 9. kilometreleri arasında Toprak

0: işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ile 18. kilometreleri arasında sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evimde divan ev var.
6: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: Evimde divan ev var.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.

0: Reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Serviz.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam Tombank kartıma bir.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112. Pilot Garaj Oto
7: Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Reklam.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.274 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.62, euro 53.19'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.063, çeyrek altın 10.282 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik.
6: Bugün bazı illerimizde beklenen hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 57 dereceyle orta, Ankara 52 orta, İzmir 65 dereceyle hassas gruplar için sağlıksız, Adana 84 dereceyle hassas gruplar için riskli, Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 39 dereceyle iyi seviyede.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Banlumcu, Zincirlikuyu, Barbaros Bulvarı, Şişli, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Çengelköy, Kısıklı, O4 Çamlıca Anadolu Kavşağı, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Ataşehir, Anadolu Otoyolu, Ümraniye, Bostancı Köprülü Kavşağı, Kartal ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Best FM'de 2000 yılının en sevilen şarkıları. Ayna, çayımın şekeri.

Best FM'de, Best FM'de 2000 yılının en sevilen şarkıları. Best FM. Teoman, Rüzgar Gülü.

Best FM'de 2000 yılının en sevilen şarkıları. Best FM. Emel, gel günaha girelim.

Best FM'de 2000 yılının en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM'de az sonra.

Kia avantajlı kira hesabı şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Yola çıkmadan önce emniyet kemerinizi takınız, yolculuk esnasında trafik işaretlerine ve geçiş önceliği kurallarına uyunuz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü, trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Sütaş Ayran.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
3: Reklam.

0: Best FM.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizde beklenen hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 57 derece ile orta, Ankara 52 orta, İzmir 65 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 84 derece ile hassas gruplar için riskli, Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 39 derece ile iyi seviyede.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

hadi bir şeyler söyle. Çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm. Gideceğim son olsun.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
2: Kardiye hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL. Getir büyük de 250 TL indirimi kaçırma.
3: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam.com Bank kartıma bir.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: Reklam.

0: herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle, getir de 150 TL, getir büyük de 250 TL indirimi kaçırma.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.233 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.62, euro 53.20'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.066, çeyrek altın 10.287 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Zincirlikuyu, Gayrettepe, Şişli, Tophane, Halıcıoğlu, Bayrampaşa, Esenler, Bağcılar, Bahçelievler, Avcılar ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Şileyolu Caddesi, Ümraniye, Anadolu Otoyolu, Ataşehir, Libadiye, Kısıklı, Üsküdar ve Kadıköy'de yoğunluk yaşanmakta.
4: Arvento

Nilüfer dinledik. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de akşamüstü saatlerinde yeniden buluştuk. Artık yavaş yavaş günün yorgunluğunu hissetmeye başladığımız saatler. Tüm zamanların en iyilerini birlikte dinleyeceğiz. Şarkılar hepimize iyi gelecek, bundan şüpheniz olmasın. Ve tabii ki dünyada, hayatta neler oluyor konuşmaya da devam edeceğiz. Ben Duygu Kurtes. Hoş geldiniz.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

Kenan Doğulu konuğumuzdu. Bazı araştırmalar önemli başarılar haftada 40 saat veya daha az çalışan insanlar tarafından nadiren elde edilir diyor. Dünya çapında performans gösterenler ortalama haftada 60 ila 80 saat bağlılık ve tutkuyla çalışırmış. Bu kadar çalışmanın üstüne sağlam kalabilirsek başarırız tabii.

0: Reklam.
1: Şampiyon yapsın, dövmesini yaptıracağım dedim, yaptırdım. Ama pişman mıyım? Evet. Niye? Yani sözünden dönmesi ne kadar pahalıya mal oluyor biliyor musun? Artık 30 yaşındasın.
2: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık, tutması zor sözler almadık. Taahhütsüz internet, TürkNet.
3: İnternet TürkNet.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen. Yatak.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

büfe, pastane ve restoranlarda yeni dönem 1 Temmuz'da başlayacak. Menüler baştan sona yenileniyor. İşletmeler sattıkları tüm ürünlerin bileşenlerini, içeriklerini ve kalori değerlerini menülerde açıkça yer vermekle yükümlü olacak. Bilgilendirme tüketici tarafından kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek şekilde menüler, yazı tahtaları, broşür, karekod, dijital ekran ve benzeri araçlar vasıtasıyla yapılacakmış.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne

Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

Tarkan ve Kuzu Kuzu dinledik. Önümüzdeki hafta çok sıcak olacakmış, haberiniz olsun. Bugünden başlayarak hatta Türkiye'nin batısında, güney bölgelerde ve iç bölgelerde sıcaklıkların normalin üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar şapkasız, şemsiyesiz sokağa çıkmayın diyerek uyarıda bulunmuş. Benden söylemesi, lütfen dikkatli olalım.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.233 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.62, euro 53.20'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.066, çeyrek altın 10.287 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
3: Bugün bazı illerimizde beklenen hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 57 derece ile orta, Ankara 52 orta, İzmir 65 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 84 derece ile hassas gruplar için riskli, Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 39 derece ile iyi seviyede.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanacaktır. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Zara İmranlı Kızıldağ yolunun 8 ila 9. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ila 18. kilometreleri arasında sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Ajda Pekkan dinledik. Yeni saatimize de hoş geldiniz. Uzmanlar diyor ki dürüstlük, adalet, güvenilirlik gibi ahlaki özellikler bir insanın genel izlenimini sempatiklik veya zekadan daha güçlü biçimde belirler. Bunlar çok önemli erdemler, gerçekten bir insanın sempatik olmasından daha kıymetli. Ama tabii bir de sempatik olursa o ne güzel olur.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapı

0: Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

Barış Manço konuğumuzdu. Bu kez Avustralya'dan bir haber paylaşacağım. Avustralya'da köpek balığı saldırısında ağır yaralanan bir hanımefendi 10 gün süren komanın ardından çok şükür ki uyanmış. Yalnız çok korkunç değil mi? Köpek balığı saldırısına uğramak. Bu arada uyandığı anda annesine ve sevgilisine söylediği ilk sözler "Sizi seviyorum" olmuş. Hayat telaşında bazen unutuyoruz gerçekten sevdiklerimizi, onları ne kadar çok sevdiğimizi söylemeyi.

0: Görüşürüz.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: heyecanla yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13.20

Omans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL. Getir büyük de 250 TL indirimi kaçırma.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam.

Bengü konuğumuzdu. Şimdi size bir soru soracağım. 184 milyon liranız var mı? Nerede diyenler vardır elbette. Ama var, ne olacak ki diyenler de vardır. İngiltere'de bir ada üzerindeki kaleyle birlikte 3 milyon sterline, yani yaklaşık 184 milyon liraya satışa çıkarılmış. Kaleniz de olacak hem de.

0: Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntı

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL. Getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
2: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'le.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Reklam.

Beni unut dedi Serdar Ortaç. Yine enteresan bir haber çıktı karşıma. Mozart'a ait olduğu daha önce bilinmeyen el yazması bir nota defteri bulunmuş. Defterde 1778 yılına ait flüt ve arp için yazılmış 7 yeni eser yer alıyormuş. Vay be,

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Avrupa yakasında Maslak, Levent, Seyrantepe, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Beşiktaş, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Şişli, Zeytinburnu, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Üsküdar, Altunizade, Uzunçayır, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Maltepe, Kartal, Pendik, Ataşehir, İmes, Ümraniye, Kadıköy, Sahra-i Cedid ve Bağdat Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
5: Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanacaktır. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Zara İmranlı Kızıldağ yolunun 8 ila 9. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işareti ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ila 18. kilometreleri arasında sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Nilüfer dinledik. Yeni saatimize de hoş geldiniz. Acaba biraz sinirli miyiz bu son zamanlarda? Bu haberi görünce öyle bir söyleyeyim dedim. Bir kişi ChatGPT'nin istediği görselleri düzgün oluşturamamasına sitem etmiş. Fotoğrafları ben mahvettin diyeyim. Tebrik ederim. Düzgünce komut veriyorum, beceremiyorsun. Düzgün yap işini demiş. ChatGPT ile de kavga etmeye başladık. Eyvah eyvah.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz seri.

0: 12 taksit fırsatı.
1: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı. Pilot garaj oto ekspertiz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: Beyaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Reklam.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Ferdi Özbeğen dinledik. Güney Amerika'da Türk dizileriyle oluşan Türkiye sevgisi gündem oldu. Hatta bazı Güney Amerikalılar annelerinin Türkiye'nin maçlarını takip ettiğini ve eğlendiği için hayal kırıklığı yaşadığını anlatmış. Bir tek üzülen biz değilmişiz demek ki.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.

0: internette bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

kasabalarını korumak için araştırmacılar tarafından sahillere yerleştirilen koruma kafeslerinin içinde mangal yakıldığı ortaya çıkmış. Yorum yapmayacağım, vallahi hiçbir şey söylemeyeceğim. O kadar fena bir durum.

0: Reklam.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Ajet. Evimde divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünlerin

0: Gazmobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarını özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Tarkan konuğumuzdu. Son günlerde Ganalı bir büyücünün Harry Kane üzerine yaptığı büyü konuşuluyor. Kendi söyledi bunu ama en son yaptığı açıklamada da Harry Kane üzerindeki laneti kaldırdığını söyledi. Hatta benim düşmanım değil, oğlum olursa onun adını vereceğim demiş. Neyse, futbolcuyu serbest bıraktığını söylüyor. İngiltere'nin bir sonraki maçında gol atabilecekmiş. Gerçekten yapmış olabilir mi ya?

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 26 Haziran Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.10'luk yükselişle 14.274 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.62, euro 53.18'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.117, çeyrek altın 10.374 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
3: Bugün bazı illerimizde beklenen hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 57 dereceyle orta, Ankara 52 orta, İzmir 65 dereceyle hassas gruplar için sağlıksız, Adana 84 dereceyle hassas gruplar için riskli, Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 39 dereceyle iyi seviyede.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Seyrantepe, Maslak, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Şişli, Ok Meydanı, Çağlayan, Nurtepe, Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece ve Avcılar'da yoğunluk var. Anadolu yakasında Altunizade, Uzunçayır, Göztepe, Yeni Sahra, Küçükyalı, Bostancı, Kozyatağı, Ataşehir, Ümraniye, Kabacık, Maltepe, Kartal ve Kadıköy'de yoğunluk yaşanmakta.
5: Arvento yol...

Doğulu konuğumuzdu. Son zamanlarda dünyada özellikle robotlar çok fazla göz önünde ve sürekli haberlerde görüyoruz onları. İşte o haberlerden bir tanesi. Çin'de para isteyen insansı robotlar görüntülendi. Dizinin üstüne çökmüş, ellerini de birleştirmiş. Ne yapacaksın acaba parayı sevgili robot, ne yapacaksın?

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL. Getir büyük de 250 TL indirimi kaçırma.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Bu yaz Puffy'de indirim

sevemedim kara gözlüm dinledik. Pau yorumuyla. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şirket patronu çalışanlarına 240 milyon dolar dağıtmış. Vay vay vay. Hadi iyisiniz, güle güle harcayın diyelim. Ne diyelim?

0: olan hız limitlerine mutlaka uyunuz. Özellikle kavşaklara ve tepe üstlerine yaklaşırken kesinlikle bu kurallar aklımıza gelmeli ve uyulmalıdır. Olası kaza riskine karşı belirlenen hız limitinin üzerine çıkılmamalıdır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Güneş zirvede Setur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Çek alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Reklam.

Araştırmalar milyonlarca insan aynı hatayı yapıyor diyor. Peki neymiş bu hata? Yemek yerken tabak büyüdükçe daha fazla yiyormuşuz. Çoğu kişi fazla yediğinin farkına bile varmıyormuş. Büyük tabaklar porsiyon algısını bozuyor diyor araştırmacılar. Aynı yemek küçük tabakta daha doyurucu hissedilebiliyormuş. Tabii tabakta olmuyor gibi hissediyoruz ya, biraz daha koysam mı acaba? Bu da az oldu galiba diye. Ondan sonra ne kadar yedik hiç fark etmiyoruz. Herkes evine küçük tabaklar alsın. Vallahi.

0: Reklam.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de. İyi ki AGESA,
4: pilot garaj oto ekspertiz. Bankam Tombank.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için

0: Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros hepimize iyi gelecek.
3: Setur Yaz Show.
4: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Reklam.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Sertab Erener konuğumuzdu. Güzel bir haber paylaşayım ülkemizden. Türkiye'deki baraj doluluğu %81,4'e yükselmiş. Geçtiğimiz yıl oran %53,2 seviyelerindeymiş. Aman maşallah diyelim, hiç susuzluk yaşamayalım. Benim için gitme vakti gelmiş oldu. İyi bir hafta sonu diliyorum herkese. Pazartesi günü inşallah saatler sabah 7'yi gösterdiğinde yeniden buluşacağız. Ben Duygu Kurtes. İyi akşamlar.

0: Reklam.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.

fark eder. Nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak, ne fark

yoksun, umurumda bile değil. Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi.

yoksun, umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor, yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

seni öyle çok sevmişim ki.

0: sen?
1: Seni bu 3 milyonluk bir takımı kalmayacağım. İhtiyaçtan dolayı kalmayacağım.

geceden karanlık sebebim. Geceden mültecik

değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun.